0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında. Dünyanın en zorlu projelerinde. Yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü Şubesi'nden hepinize merhabalar. Sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız ev tekstili kampanyasından bahsetmek istiyorum. Çift kişilik çeyizlik yatak örtüsü, çift kişilik günlük pike takımı, 6 parça bornoz takımı, 8 parça gelin seti, çift kişilik günlük nevresim takımı, çift kişilik uyku seti, çift kişilik yorgan, çift kişilik battaniye ve 2 adet silikon yastık. Anlatmış olduğum kampanyadaki ürünlerimiz her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri en kısa zamanda kampanyalarımızdan yararlanmak için şubelerimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında. Dünyanın en zorlu projelerinde. Yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Sonra tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü Şubesi'nden hepinize merhabalar. Sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız ev tekstili kampanyasından bahsetmek istiyorum. Çift kişilik çeyizlik yatak örtüsü, çift kişilik günlük pike takımı, 6 parça bornoz takımı, 8 parça gelin seti, çift kişilik günlük nevresim takımı, çift kişilik uyku seti, çift kişilik yorgan, çift kişilik battaniye ve 2 adet silikon yastık. Anlatmış olduğum kampanyadaki ürünlerimiz her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri en kısa zamanda kampanyalarımızdan yararlanmak için şubelerimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Belki bir gün Kapadokya

0: ya da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
1: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü Şubesi'nden hepinize merhabalar. Sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız ev tekstili kampanyasından bahsetmek istiyorum. Çift kişilik çeyizlik yatak örtüsü, çift kişilik günlük pike takımı, 6 parça bornoz takımı, 8 parça gelin seti, çift kişilik günlük nevresim takımı, çift kişilik uyku seti, çift kişilik yorgan, çift kişilik battaniye ve 2 adet silikon yastık. Anlatmış olduğum kampanyadaki ürünlerimiz her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri en kısa zamanda kampanyalarımızdan yararlanmak için şubelerimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Öncelikli yayın.

yerlerde 7 karanfil saklıymış. Gezdim, dolaştım yüce dağların tozlu topraktan eminden. Şehrimin çırılçıplak asfaltlarına kadar. Bulamadım, rivayet sandım. Değilmiş, öğrendim bir ulemadan. Birinci karanfil, bebelerin kan kırmızı çığlığında saklı, aoo. İkinci karanfil, kartalların vahşi tüyünde hareli oluşlarında saklı, be aptal. Üçüncü karanfil, açların kokuşmuş nefesinde saklı ki üstad. Dördüncü karanfil, şarabın fena kırmızısında mı saklı, şaşkın. Beşinci karanfil, bayrağının şerefinde saklı, adalgın. Altıncı karanfil, dargın dostların nefretinde saklı be insancıl. Ama nedendir bilinmez dedi ulema.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Sonra tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü Şubesi'nden hepinize merhabalar. Sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız ev tekstili kampanyasından bahsetmek istiyorum. Çift kişilik çeyizlik yatak örtüsü, çift kişilik günlük pike takımı, 6 parça bornoz takımı, 8 parça gelin seti, çift kişilik günlük nevresim takımı, çift kişilik uyku seti, çift kişilik yorgan, çift kişilik battaniye ve 2 adet silikon yastık. Anlatmış olduğum kampanyadaki ürünlerimiz her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri en kısa zamanda kampanyalarımızdan yararlanmak için şubelerimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

Ich bin der Schatz des Gutes.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

yarın size görünür. Saçım beyaz örülür. Yaşarken de ölür. Eğletmen beni. Ağlatman beni. Söyletmen beni.

0: ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08, gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
1: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: gün, yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü Şubesi'nden hepinize merhabalar. Sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız ev tekstili kampanyasından bahsetmek istiyorum. Çift kişilik çeyizlik yatak örtüsü, çift kişilik günlük pike takımı, 6 parça bornoz takımı, 8 parça gelin seti, çift kişilik günlük nevresim takımı, çift kişilik uyku seti, çift kişilik yorgan, çift kişilik battaniye ve 2 adet silikon yastık. Anlatmış olduğum kampanyadaki ürünlerimiz her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri en kısa zamanda kampanyalarımızdan yararlanmak için şubelerimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında. Dünyanın en zorlu projelerinde. Yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın, Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur, tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.
3: Hiç sızlamasın vicdanın benim için ben.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self-servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığın

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü Şubesi'nden hepinize merhabalar. Sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız ev tekstili kampanyasından bahsetmek istiyorum. Çift kişilik çeyizlik yatak örtüsü, çift kişilik günlük pike takımı, 6 parça bornoz takımı, 8 parça gelin seti, çift kişilik günlük nevresim takımı, çift kişilik uyku seti, çift kişilik yorgan, çift kişilik battaniye ve 2 adet silikon yastık. Anlatmış olduğum kampanyadaki ürünlerimiz her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri en kısa zamanda kampanyalarımızdan yararlanmak için şubelerimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Evde bir boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve boyner mağazalarında.
3: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü Şubesi'nden hepinize merhabalar. Sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız ev tekstili kampanyasından bahsetmek istiyorum. Çift kişilik çeyizlik yatak örtüsü, çift kişilik günlük pike takımı, 6 parça bornoz takımı, 8 parça gelin seti, çift kişilik günlük nevresim takımı, çift kişilik uyku seti, çift kişilik yorgan, çift kişilik battaniye ve 2 adet silikon yastık. Anlatmış olduğum kampanyadaki ürünlerimiz her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri en kısa zamanda kampanyalarımızdan yararlanmak için şubelerimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Sonra tatile gideceğiz.
3: Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: 25 yıldır bir borudan fazlası.

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü Şubesi'nden hepinize merhabalar. Sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız ev tekstili kampanyasından bahsetmek istiyorum. Çift kişilik çeyizlik yatak örtüsü, çift kişilik günlük pike takımı, 6 parça bornoz takımı, 8 parça gelin seti, çift kişilik günlük nevresim takımı, çift kişilik uyku seti, çift kişilik yorgan, çift kişilik battaniye ve 2 adet silikon yastık. Anlatmış olduğum kampanyadaki ürünlerimiz her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri en kısa zamanda kampanyalarımızdan yararlanmak için şubelerimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Evde bir boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve boyner mağazalarında.
2: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Top'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü Şubesi'nden hepinize merhabalar. Sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız ev tekstili kampanyasından bahsetmek istiyorum. Çift kişilik çeyizlik yatak örtüsü, çift kişilik günlük pike takımı, 6 parça bornoz takımı, 8 parça gelin seti, çift kişilik günlük nevresim takımı, çift kişilik uyku seti, çift kişilik yorgan, çift kişilik battaniye ve 2 adet silikon yastık. Anlatmış olduğum kampanyadaki ürünlerimiz her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri en kısa zamanda kampanyalarımızdan yararlanmak için şubelerimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler

0: mısınız?
1: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Sonra tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜV Türk Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü Şubesi'nden hepinize merhabalar. Sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız ev tekstili kampanyasından bahsetmek istiyorum. Çift kişilik, çeyizlik yatak örtüsü.

0: de geçerlidir. Sizleri en kısa zamanda kampanyalarımızdan yararlanmak için şubelerimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.
10: Mektup geliyor.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü Şubesi'nden hepinize merhabalar. Sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız ev tekstili kampanyasından bahsetmek istiyorum. Çift kişilik çeyizlik yatak örtüsü, çift kişilik günlük pike takımı, 6 parça bornoz takımı, 8 parça gelin seti, çift kişilik günlük nevresim takımı, çift kişilik uyku seti, çift kişilik yorgan, çift kişilik battaniye ve 2 adet silikon yastık. Anlatmış olduğum kampanyadaki ürünlerimiz her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri en kısa zamanda kampanyalarımızdan yararlanmak için şubelerimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor. Sonra
1: tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: hiçbir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self-servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et,

0: gün, yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü Şubesi'nden hepinize merhabalar. Sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız ev tekstili kampanyasından bahsetmek istiyorum. Çift kişilik çeyizlik yatak örtüsü, çift kişilik günlük pike takımı, 6 parça bornoz takımı, 8 parça gelin seti, çift kişilik günlük nevresim takımı, çift kişilik uyku seti, çift kişilik yorgan, çift kişilik battaniye ve 2 adet silikon yastık. Anlatmış olduğum kampanyadaki ürünlerimiz her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri en kısa zamanda kampanyalarımızdan yararlanmak için şubelerimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti

0: ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self-servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: gün, yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü Şubesi'nden hepinize merhabalar. Sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız ev tekstili kampanyasından bahsetmek istiyorum. Çift kişilik çeyizlik yatak örtüsü, çift kişilik günlük pike takımı, 6 parça bornoz takımı, 8 parça gelin seti, çift kişilik günlük nevresim takımı, çift kişilik uyku seti, çift kişilik yorgan, çift kişilik battaniye ve 2 adet silikon yastık. Anlatmış olduğum kampanyadaki ürünlerimiz her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri en kısa zamanda kampanyalarımızdan yararlanmak için şubelerimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Sonra tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığını

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü Şubesi'nden hepinize merhabalar. Sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız ev tekstili kampanyasından bahsetmek istiyorum. Çift kişilik çeyizlik yatak örtüsü, çift kişilik günlük pike takımı, 6 parça bornoz takımı, 8 parça gelin seti, çift kişilik günlük nevresim takımı, çift kişilik uyku seti, çift kişilik yorgan, çift kişilik battaniye ve 2 adet silikon yastık. Anlatmış olduğum kampanyadaki ürünlerimiz her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri en kısa zamanda kampanyalarımızdan yararlanmak için şubelerimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü Şubesi'nden hepinize merhabalar. Sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız ev tekstili kampanyasından bahsetmek istiyorum. Çift kişilik çeyizlik yatak örtüsü, çift kişilik günlük pike takımı, 6 parça bornoz takımı, 8 parça gelin seti, çift kişilik günlük nevresim takımı, çift kişilik uyku seti, çift kişilik yorgan, çift kişilik battaniye ve 2 adet silikon yastık. Anlatmış olduğum kampanyadaki ürünlerimiz her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri en kısa zamanda kampanyalarımızdan yararlanmak için şubelerimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Sonra tatile gideceğiz.
4: Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
5: Öncelikli yayın.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Öncelikli yayın.

0: Hiçbir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü Şubesi'nden hepinize merhabalar. Sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız ev tekstili kampanyasından bahsetmek istiyorum. Çift kişilik çeyizlik yatak örtüsü, çift kişilik günlük pike takımı, 6 parça bornoz takımı, 8 parça gelin seti, çift kişilik günlük nevresim takımı, çift kişilik uyku seti, çift kişilik yorgan, çift kişilik battaniye ve 2 adet silikon yastık. Anlatmış olduğum kampanyadaki ürünlerimiz her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri en kısa zamanda kampanyalarımızdan yararlanmak için şubelerimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü Şubesi'nden hepinize merhabalar. Sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız ev tekstili kampanyasından bahsetmek istiyorum. Çift kişilik çeyizlik yatak örtüsü, çift kişilik günlük pike takımı, 6 parça bornoz takımı, 8 parça gelin seti, çift kişilik günlük nevresim takımı, çift kişilik uyku seti, çift kişilik yorgan, çift kişilik battaniye ve 2 adet silikon yastık. Anlatmış olduğum kampanyadaki ürünlerimiz her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri en kısa zamanda kampanyalarımızdan yararlanmak için şubelerimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor. Sonra
1: tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

ve adlarımızı verdik sulara, ovalara, dağlara. Anadolu'nun her karış toprağına damgamızı bastık. Unutulmasın bir ulu toprakta soyumuz boy versin diye.

ne fayda ne fayda. Kefen beyaz ah ne fayda. Bir hayna yaş dökersin kadrin bilmez ah ne fayda. Bir hayna yaş dökersin kadrin bilmez ah ne fayda.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü Şubesi'nden hepinize merhabalar. Sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız ev tekstili kampanyasından bahsetmek istiyorum. Çift kişilik çeyizlik yatak örtüsü, çift kişilik günlük pike takımı, 6 parça bornoz takımı, 8 parça gelin seti, çift kişilik günlük nevresim takımı, çift kişilik uyku seti, çift kişilik yorgan, çift kişilik battaniye ve 2 adet silikon yastık. Anlatmış olduğum kampanyadaki ürünlerimiz her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri en kısa zamanda kampanyalarımızdan yararlanmak için şubelerimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında. Dünyanın en zorlu projelerinde. Yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08

0: Gün, yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi. Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü Şubesi'nden hepinize merhabalar. Sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız ev tekstili kampanyasından bahsetmek istiyorum. Çift kişilik çeyizlik yatak örtüsü, çift kişilik günlük pike takımı, 6 parça bornoz takımı, 8 parça gelin seti, çift kişilik günlük nevresim takımı, çift kişilik uyku seti, çift kişilik yorgan, çift kişilik battaniye ve 2 adet silikon yastık. Anlatmış olduğum kampanyadaki ürünlerimiz her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri en kısa zamanda kampanyalarımızdan yararlanmak için şubelerimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: Sakın nereye ayrılmayın. Reklamlar başlıyor. Sonra
1: tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü Şubesi'nden hepinize merhabalar. Sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız ev tekstili kampanyasından bahsetmek istiyorum. Çift kişilik çeyizlik yatak örtüsü, çift kişilik günlük pike takımı, 6 parça bornoz takımı, 8 parça gelin seti, çift kişilik günlük nevresim takımı, çift kişilik uyku seti, çift kişilik yorgan, çift kişilik battaniye ve 2 adet silikon yastık. Anlatmış olduğum kampanyadaki ürünlerimiz her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri en kısa zamanda kampanyalarımızdan yararlanmak için şubelerimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü Şubesi'nden hepinize merhabalar. Sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız ev tekstili kampanyasından bahsetmek istiyorum. Çift kişilik çeyizlik yatak örtüsü, çift kişilik günlük pike takımı, 6 parça bornoz takımı, 8 parça gelin seti, çift kişilik günlük nevresim takımı, çift kişilik uyku seti, çift kişilik yorgan, çift kişilik battaniye ve 2 adet silikon yastık. Anlatmış olduğum kampanyadaki ürünlerimiz her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri en kısa zamanda kampanyalarımızdan yararlanmak için şubelerimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Sonra tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü Şubesi'nden hepinize merhabalar. Sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız ev tekstili kampanyasından bahsetmek istiyorum. Çift kişilik çeyizlik yatak örtüsü, çift kişilik günlük pike takımı, 6 parça bornoz takımı, 8 parça gelin seti, çift kişilik günlük nevresim takımı, çift kişilik uyku seti, çift kişilik yorgan, çift kişilik battaniye ve 2 adet silikon yastık. Anlatmış olduğum kampanyadaki ürünlerimiz her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri en kısa zamanda kampanyalarımızdan yararlanmak için şubelerimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.
11: Saadet'in kaynak çok zor, çok güzel bir şarkı seçmiş. Dertliyim ruhuma, hicranımı sardım da yine. Leyla, üzgünüm Leyla diyor.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü Şubesi'nden hepinize merhabalar. Sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız ev tekstili kampanyasından bahsetmek istiyorum. Çift kişilik çeyizlik yatak örtüsü, çift kişilik günlük pike takımı, 6 parça bornoz takımı, 8 parça gelin seti, çift kişilik günlük nevresim takımı, çift kişilik uyku seti, çift kişilik yorgan, çift kişilik battaniye ve 2 adet silikon yastık. Anlatmış olduğum kampanyadaki ürünlerimiz her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri en kısa zamanda kampanyalarımızdan yararlanmak için şubelerimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: Music Radio. Şşt, sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Sonra tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com. Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

Yüreğinin şarkısını söyle bana. Gece karanlık. Yıldızlar bulutların arkasında yitip gitmiş. Rüzgar iç çekiyor yaprakların arasında. Bırak çözeyim saçlarını. Kulaklarımı göğsüne bastırayım.

yalnız ağaçlar fısıldaşsın karanlıkta. Ve öylece bitsin gece. Birbirimizin gözlerine bakın. Ayrı ayrı yollara gidelim. Konuş. Konuş sevdiğim. Yüreğinin şarkısını söyle bana.

güzel duruyorlar ki orada. Ah dedim. Biz de birlikte güzeldik. Ve koparıp gülleri bıraktın dizlerime.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığın

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü Şubesi'nden hepinize merhabalar. Sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız ev tekstili kampanyasından bahsetmek istiyorum. Çift kişilik çeyizlik yatak örtüsü, çift kişilik günlük pike takımı, 6 parça bornoz takımı, 8 parça gelin seti, çift kişilik günlük nevresim takımı, çift kişilik uyku seti, çift kişilik yorgan, çift kişilik battaniye ve 2 adet silikon yastık. Anlatmış olduğum kampanyadaki ürünlerimiz her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri en kısa zamanda kampanyalarımızdan yararlanmak için şubelerimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam...